0: gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım, muhtacım gözlerine.
1: Radia.
2: Con micrófono y megáfono en mano, derrumbando el patriarcado.
3: Mikrofon ve megafonla patriarkaya karşı.
4: Mikrofon und megafon gegen das Patriarchat.
5: Mikrofon eta megafonetatik sistema patriarkala irauli eta suntxitu arte.
6: Radio fights patriarchy with megaphones and microphones.
7: Bil mikrofon dat the nizam el abawi.
8: Mikrofonima komentarišemo i izazivamo patriarchalni sistem.
9: De mikrofon nu combatons et desafions le sistem patriarcal.
10: Col microfono e il megafono contro il patriarcato.